Sığlanca siyordu şeker ayıyordu medda. Yo, kakva je ta lepa bombonica.